0: hay adetlerimiz.
1: Üzengiçi. Keçmişte gelini bey evine at belinde aparardılar. Ağ ata minen gelinin hem sağ hem de sol tarafında beyin iki en yakın dostu gelirdi. Onlar ihtiyat için üzengini tuturdular. Bu adamlara üzengiçi deyilirdi. Gelin attan inende ise üzengiler boş kalmasın diye kaldırılıp yeğerin üstüne koyulurdu.
2: Allah mübarek yeğerini.

0: Ticaret ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBANK, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 10 Mart 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti.

Yaşar bendeme, başvur bu hayata, ömür sürer bir tane. Kimi çatmaz burada, kimi yolar bendeme.

0: Sorunu gözlemleyip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Nöbeti merhaleleri tamamlayabilmesen, ödediğin meblağı illi 12 faizle geri al. Ele indi, ağıllı karar ve ağıllı investisyaların tam zamanıdır. Etraflı malumat için Ulduz 1544'e zeng et.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle. Yenile

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirinden tam online elde et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni teravet. Limon, lime, nane, portakal.

Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tedbiginde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14

0: Sonata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Positano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: 105 FM.
5: Da süreklerde yanıp daşları sındırdı muğam. Hakka düşmeyen olanı hakka tapındırdı muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen. Kürü ahıyla duruttu salı yandırdı muğam. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yol.

0: Bankov Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Danışır Batı.
3: Öten iller nermelerde.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almaya pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Pulunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa, bir bank yığım hesabı tam senlik bir.

0: ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Premium Residence, sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin. 050 299 8639 numarasına zeng edin.
3: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq.

İster beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolan.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse.

0: Sins sürprizde. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle.
0: Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle. Yenilen. Zevk al. Badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
2: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetti. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına var bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: aminsiz ve hazırlaşırsızsa Banco Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üsteliz aminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Danışır Baki.
4: Öten iller nermelerde.

0: bize getir ve Birbank kredisini 6 faize dek indirimle elde et. Birbank'la kredisini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Front and Personal, Lest We Forget, Sonic Tonic, Shire ve birçok albümler yazdırmış Ram Blake, 30 ilden çoktur ki caz dünyasının tanınmış simalarından biridir. Özünün dediğine göre bazen musiginin öz hayatı olur ve sen o anda ona hizmet etmek için yaşayırsan. Ram'ın musikisi hem Karib değerler,